0: Hoca, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Hayırlı. Hoca, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm.